0: omo lowo si ire o lele oyuba ala ote
1: ala roye ala wana ala roye ala wana
0: oyuba olofi olorun olodumare oyuba lewa o ate boni.